Han. Subaşı durar, kemirir gönlümü bir sinsi kırar. Gönül yar peşinde yar ondan irar. Atma Tuna, atma, ben bir derliyim. Yar peşinde gezer koşar.